0: İnan bunu yüzde gördüm. Yine de aklıma düşündüm. Dana dana kuralım. Ne yapmış bu barbar yerinde? Sen neyin yanbari barbarıyım?
1: Sen ne yapacaksın bari? Niye baktın? Niye baktın?
0: Sen ne yapacaksın? Kardım, kullar. İdol kardım.

0: Güzel. Sadece kadın bana bir IT arkadaş bakalım. Kanada yüzü bana bir. Bana bir de sağlayın. Eden bir Anne yok çayı kamerayı kurdum. Bakın kurdum. Danış var iyi yazılı. Bu yerine kutlayıp sağlayın.
1: Banke meylemede ortalığı yoruyu tanıdığı sözler yerlerde. Bayi ki rayıdaki ak yerlerde bağlam çandırı dikli tanıdığı bir ilo ağrı

yıldır gecenin soğukları. Gecenin güzelleri, her yıldır güzel, her yıldır güzel. Yürü,

0: Bir bilgi. Bir tane kumar kutusu. Yağdan zarla burası. Ne yapacak kumar bari? Sen neyin bari? Pardon.
1: Annem abartı. Niye baktın? Niye baktın?
0: Sen ne bilmiyorsun? Pardon. Bu ne? Bir dost pardon.

0: güzelliği. Hemen ise kamerayı bağlayın. Ay ki az bakmadım. Nereden? Yüzüm ben de değil. Sana cennet bağlayın. Eden mi istedim? Anne olup sarı kamerayı istedim. Nasıl kullanayım? Ben hiç var iyi yazarım. Bunun yerine sütülü sağlayın.
1: Anke meylemeli o kendini Lori'nin öndüğü sözler yerine.

0: etkinliği izleyelim. Yüzük araştırmaları izleyelim. Dağlar mutlarlar kurayım. Dağ mutlarlar izleyelim. Hem de yine bari ifade edelim.
1: Sen ne yapacaksın bari? Niye baktın? Bu ve niye baktın?
0: Sen ne yapacaksın? Sade, kurmaz. Bir dost bari,

0: Sí, por ejemplo, arte de pintar pares, Britain y Regina, era Rahman Chagir, Chanket Mahadevan Puradil, Ari Harden, Ari Berengu, Taniye, Annen Daniye, Ari.
1: Sen niye? Ben de senin. Ben sadece sakinim. Beni mi koruyup, beni beğenip, koruyup edin, beğenip. Bir de o kare, sen kare verin.

0: Geçerken sebebi ne olduğunu anlattım.
1: Evet.
0: Hi guys, bu bir rövbe var. Bu ne zaten benim.